helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe ra.

böyle içip kendi desteydi. Menehum kari gaddare böyle içip kendi desteydi.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Bravo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbas kirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

0: yoy Mişterane goyru yivare rova meğrebe yem Firame çeve halkı malu halu temeli Dünyalı ke çeve mecure rahma kode jere simo eli geteye Fenali cara ku gire de bu kayda Kole zere hur bu kute peşi anya kever seyirge Sed yek sal emri meçen teli sipi çenamı peydabın Hatta dünya kaşaba ve zahdıkım demirim jibu nateye Hebi gumana mı halıkı alemi padişah padişahıya Miraz-ı bedir canı ku camira hasenleke boşu bir faydaya Duvar eme de sevdi birin zozan eme derbazi zozan eme Kase kirini heş yakoni mala babiteye Çen saleka derbaz bükün keyfu zevka dünyalı ke keyfa koye Sed yek sal emri ve çen telis bir çenamı peyda bin Hatta dünya faşava ve ziyakdı kim dimirim jibu ona teye
1: Mahvayeli gete,

ve mağmur heçama. Nakın yan dedi lav işaret edestan kuşum edin dersim acelin cüme dersim acorin. Nedi şeyleri bize ver reklamın üstünü yeke kurmaca yeke acemme yeke. Allah'ın sorası bir açımını cem yandan şeydi tırken mi diye kefen de lav çabı gül abiz mi teyli çapın bireyce porke jenam kandile. Gerdemler acuta kondarayan tabi çartil yapın mısın aşka faizi bir vermir antara derdir bazı bir adı fırıken mi nefes ey huavi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi kim rami şanı gildi ve levi şekeril yanak ey vahmedi ile terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ey kapkap geber guhara le kerem kim geli yaban oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddütünüz bağır akvat yapşamın akiyalı kımakin rıka vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, arabe, misur rasu bir rabine, bayi kurul bayi, şer kurul bayi, dar bir çöpür rasu meteki mine. Aziz şümini cem yankazı yed, acem emdiye kapın zirafe, çöpün zirafe, forkeşi, nab, kandile, gerden zire. پنانی دکتر کی دولت جوی داده یا چند کی دستان کوت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتر لجمع به ظالم ایتون زانی که لو بیس بگی فریدی را بیشم در کار کار جهد لمه لمه حق سالمی تمام از حیثی رو عبدالی لدر ایمان فاوی تمه که لو بیس بگی من ایتر سی خوابی دن آورش کلیا بسر خدا توانی دکم رامی شانگیل دیمه گولی یا ناغی وحمدی لدر زی

Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Esikut vijana nuda. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedon zeda. Uan doza tabernedin. Zila.